yaptan trombon. Yine buna bütün zamanı zaptanız. Yine buna bütün zamanı zaptanız. George Newcott, keyboards, Tom McGrath, drums. Thank you very much.